yeye mbele yetu, sisi tuko nyuma yake, hakuna atakayebakia milele.